0: arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi etkilerine dikkati çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin petrol ticareti konusunda hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'na odaklandığını kaydeden Fidan, taraflar boğazın yeniden açılması konusunda nihai bir anlaşmaya varılması halinde nükleer görüşmelere geçeceklerini belirten bir plan taslağı hazırladı, dedi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde 7 ay önce polis aracıyla geçirdiği kazada ağır yaralanan polis Aydın Üyenarık, tedavi gördü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Üyenarık'ın naaşı memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Aydın Üyenarık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Ankara'nın Bala ilçesinde az subay üst çavuş Yusuf Ergün'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergün kaldırıldı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit az subay Yusuf Ergün için taziye mesajı yayımladı. Kurban Bayramı tatili sona ererken dönüş yolculuğu da başladı. Bayram dolayısıyla tatil beldeleri veya memleketlerine gidenler dönüş sırasında şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Önemli kavşaklarda ise trafik durma noktasına geldi. Tatilini Aydın ve Muğla'da geçirenler dönüş yolunda Aydın-Söke karayolunda yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri trafiğin normal seyretmesi amacıyla bu güzergahlardaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun artmasıyla emniyet ekipleri denetimlerini de sıklaştırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
1: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti, hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı.
2: Bir özür borcum var. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, O hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel, konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
2: Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer Manisa'da 2015 ön seçiminde %84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
0: Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la da bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Kiev-Moskova hattındaki gerginlik NATO üyesi Romanya'ya kadar uzandı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'nın Gareti kentindeki bir apartmana isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Romanya, Rusya'ya ait insansız hava aracının Rumen hava sahasında kısa süre uçtuğunu, bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. Rus insansız hava aracının Rumen hava sahasında 10 kilometre uçtuğu ve 4 dakika sonra radardan kaybolduğu belirtildi. İnsansız hava aracının binaya isabet etmesiyle 2 kişinin yaralandığı olayın ardından Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu'nun kapatılmasına karar verildi. Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu'nunsa istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, binaya isabet eden insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz erken dedi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik de sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlemek için hazırlık yaptığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın yıllık sağlık kontrolü sonucunda hazırlanan raporu yayımladı. 1 metre 90 santimetre boyundaki Trump'ın 108 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Raporda bir ay sonra 80 yaşında olacak Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak fazla kilolarını bir an önce vermesi gerektiği belirtildi. Doktorlar çok sık olarak fast food gıdalarla beslenen Trump'ın acilen diyet yapması gerektiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hafif bilişsel bozukluk ve bunama belirtilerini ölçen Montreal Bilişsel Değerlendirme Testine de girdi. Doktorlar, teste 30 üzerinden 30 alan Trump'ın zihinsel durumunun tamamen normal olduğunu açıkladı. Tütün ve sigara kullanımı dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünleriyle ilgili dikkati çeken bir rapor yayınladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Rapor, sigara kullanım oranlarındaki artışın yanı sıra gençlerin karşı karşıya olduğu riski de ortaya koydu. Buna göre dünya genelinde 13-15 yaş aralığında bulunan en az 40 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyor. Özellikle elektronik sigara ve nikotin poşetlerinin kullanımında artış yaşanıyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin tütün, elektronik sigara veya nikotin poşeti kullandığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü bu ürünlerin gençler için daha cazip hale getirildiğine dikkati çekti. Hükümetlere de çağrı yapılan raporda aromalı ürünlerin yasaklanması, reklam ve sponsorluk faaliyetlerinin engellenmesi, kapalı alanların sigara ve elektronik sigaradan tamamen arındırılmasıyla denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla gözler tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına çevrildi. Yılın ilk 4 ayında yurt genelindeki sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişinin başvurduğu bildirildi. Çalışmalar çerçevesinde tütünle mücadele timleri yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştı. Alo 171 sigara bırakma danışma hattına da 300 binin üzerinde kullanıcı yönlendirildi. Etkili çalışmalarla poliklinik başvuruları da arttı. Muayene sayısı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %53,6 artışla 105.698'e ulaştı. Ticaret Bakanlığı İzmir'de bir satıcının zeytinin tanesini 50 liraya, kilosunu ise 1000 liraya sattığı iddiaları üzerine işletmede denetim yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işletmenin satışa sunduğu 4 farklı üründe kanuna aykırılık tespit edildi. Aykırılıklar nedeniyle satıcıya para cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca dosya ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Artvin'de kuvvetli yağışların ardından Borçka ilçesi Camiliköy Deresi'nin kenarında bulunan yol çöktü. Hopa ilçesinde ise şiddetli yağış heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü. Çalışmaların ardından karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Rize'de de kuvvetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Ardeşen ilçesi Pınarlı Köyü mevkiinde karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kars ve Iğdır'da ise fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar evlerin çatısını söktü, meyve araçlarına zarar verdi.

0: Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devresi 1-1 berabere biten maçta şampiyonu penaltı vuruşları belirledi. Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltılarda 4-3 yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Roland Garros tenis turnuvasında 3. tur heyecanı nefes kesti. Kadınlarda dünya bir numarası Belaruslu Arina Sabalenka 4. tura yükselerek Japon tenisçi Naomi Osaka ile eşleşti. 4 numaralı seri başı Coco Gauff ise turnuvaya veda etti. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Amasya, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Sizin dililiz, sizin sesiniz, sizin radyonuz. 3Üçse Türk Radyosu sizinle güçlü. Hemen üye olun veya üyeliğinizi yenileyin. Yıllık sadece 11 dolar indirimli, 16 dolar tam üyelik. 3zzz.com.au'dan online üye olun veya 9415-1928 numaralı telefonu arayın. Unutmayın, bu yayınlar sizinle var olacaktır. Sadece dinlemeyin, üye olarak desteğinizi gösterin. 3Üçse Melbourne Türk Radyosu sizin radyonuz.

0: The following program is in Turkish.
1: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Evet değerli dinleyiciler, haberleri dinledik. Haberlerin arkasından bir müzik dinledik. Ve bu müzikte Ömer Karaoğlu'nu dinledik. Uzun aradan sonra Kuşlar adlı türküde. Bugün 31 Mayıs. Mayıs ayını da böylelikle bitirmiş olduk. Ve Haziran ayına gireceğiz inşallah. Hava dün yağmurluydu. Bugün de biraz yağmurlu ama şu an için yağmur yok gibi. Bugün en yüksek sıcaklık 14 derecelerde. Yarın 13 yağmurlu gösteriyor. 15-15-13-14 şeklinde gidiyor önümüzdeki hafta içerisinde. Bugün değerli bir konuğumuz var. Mustafa Güler abimiz. Kayserili aslında. Uzun zamandır radyomuza da destek oluyor, üye oluyor. Sürekli bizi arıyor ve kendisiyle de konuşuyoruz. Dedim bir gün gel sohbet edelim. O da kırmadı, sağ olsun buraya kadar geldiniz, hoş geldiniz.
8: Buyur, teşekkür ederim.
7: Evet, nasılsın?
8: Beni davet ettiğin için teşekkür ederim.
7: Nasılsın, iyisin inşallah.
8: Allah'a şükür. Sizler gibi arkadaşlar da
7: geçmiş görüşürüz. Geçmiş bayram mübarek olsun diyelim. Bugün dündür.
8: Aynen, cümlemle beraber dün bitti.
7: Ama bugün pazar yayınımızı dinleyenlere de tekrar bayramlarının mübarek olsun diye söylemiş olalım.
8: Allah yerisini nasip etsin.
7: Nasıl geçti? İnşallah iyi geçti.
8: Çok iyi, çok iyi. Allah'a şükür. Çoluğumuz çocuğumuzla hep beraber.
7: Hep geliyorlar.
8: Eşim dostumuz gelip ziyaret ediyorlar.
7: Evet.
8: Ha, böyle bir artık bundan iyisi can sağlığı.
7: Can sağlığı. Bir şey yok. Şükretmek lazım değil mi?
8: Çok şükür, hamdolsun.
7: Evet, aslında Kayserisiniz. Biraz geriye gidelim. Kayseri'de ne yapıyordunuz? Nerede doğdunuz? Hangi ilçesini?
8: Kayseri'nin Develi Kazası'nın Zile mahallesi oldu şimdi. Zile köyünden doğdum.
7: Zile. Evet. Zile'nin pekmezi var mı? Zile pekmezi vardır bizde.
8: Pekmezi?
7: Öyle bir şey meşhur ismi.
8: Yok yok, öyle bir şey yok.
7: O zaman Develi'nin
8: Zile mahallesi oldu şu anda köyde.
7: Evet, tamam. Zile pekmezi diye bir pekmez hatırlıyorum da acaba oradan mı diye ama ilgisi yok,
8: yok
7: o zaman.
8: Tokat zilesi tabii.
7: Tokat'ta da zile var, tamam.
8: Velhasıl o da sonra okulu bitirdik. İlkokulu bitirdik.
7: Evet.
8: Ankara'ya işe geldim. Abim rahmetli kunduracıydı. Onun yanına gittim. Ben mekanik olmak, araba mekaniği olmak için.
7: Hevesin vardı.
8: Hevesim vardı.
7: Evet.
8: Annem rahmetli de benim bir hastalığım vardı. Kışları bir öksürük yapardı. Her sene bir ay okula gitmezdim.
7: Yani o...
8: Öyle bir öksürük vardı bende.
7: Yüksek oluyor.
8: Annem dedi ki oğlum yapma. Sen de git dedi. Baba, abinin yanındaydı, kunduracı oldu. Daha iyi oturarak yaptı diş falan filan. Neyse. Bir yere verdi beni. Önce abim, bir yere gittik. Abim...
7: Çırak olarak.
8: Beğenmedim işi. Adamı beğenmedim. Abimin yanına geri geldim. Abimin yanında mesleği öğrendim. Oradan İstanbul'a kaçtım.
7: Kaçtın.
8: İstanbul'da ablamın yanına gittim.
7: Yani evden kaçarak mı gittin yoksa?
8: Kaçarak. Zaten evde kalmıyordum da. Dükkanda yatıyordum. Abimin dükkanında yatıyordum ben.
7: O zaman çıktın gittin. Yani.
8: O zamanlar şey vardı. Birazcık yengemle falan şey yaptık. Kaçtım yani. İstanbul'a kaçtım.
7: Anladım, evet.
8: İstanbul'da iş bulamadım. Moralim bozuldu. Bir yerde çalışıyordum. İş buldum bir yerde, Fener yolunda, Kadıköy'de.
7: Kadıköy, evet.
8: En nadinde, çünkü çok düşük haftalık veriyordu adam. Bana da başka bir yerden yüksek fiyatla haftalık verecek birisi çıktı. Ben ustaya dedim ki, ben dedim ayrılmak istiyorum usta dersen dedim. Hani olsun. Usta dedi ki bana, seçim var dedi. Seçimler bitsin dedi. O zaman çıkarsın dedi. Tamam dedim. Seçimler, ben şeye vardım bu sefer. O adama vardım, dedim ki şu gün dedim ben size geleceğim çalışmaya dedim. Adam dedi ki işçimiz vazgeçti gitmekten, seni alamayız dedi. Hadi ortada kaldı.
7: Ne yapacaksın şimdi?
8: Neyse gelsin geri dedim ki ustadım ben dedim işten çıkmayacağım dedim. Ama işi bitti, oğlum hadi güle dedi bana. Beni yani sek etti.
7: Sen ortada kaldın.
8: Ben ortada kaldım.
7: Allah.
8: Kule dibinde benim bir arkadaşım çalışıyordu. Rahmetli oldu. Onu göreyim dedim, ondan gelsin geri Ankara'ya döneceğim. Ne yapayım çünkü. Neyse orada onu görmeye gittim. Gittiğimde hoş geldin, beş geldin falan derken rahmetlik ustam orada, oranın sahibi Mehmet Atalay, Ertuğrul Atalay'ın amcasının oğlu, bacanağımın amcasının oğlu. Bana dedi ki sen kimin oğlusun dedi, filanın oğluyum dedim. Öyle deyince şu ayakkabıyla bir pençe yap bakayım bana dedi. Ben aldım şimşak şak şak şak şak hemen pençe yaptım, verdim eline. Sen benimle çalışır mısın dedi. Dedim usta ya bak, üç tane adamın var dedim, bir de ben dört oluyorum oğlum, sen karışma dedi bana.
7: Senin baktı ki
8: dünya benim oldu. Hemen başladım orada çalışmaya.
7: İyi.
8: Asker zaten, o rahmetli olan arkadaşlar askere gitti zaten. İş bize kaldı orada. Allah razı olsun o adamdan, işte 67'ye kadar onun yanında çalıştım.
7: Bayağı uzun çalıştım.
8: İşçi olarak da çalıştım. Oradan askere gittim. Ama o yanında boks maçlarına başladım ben. Boks yapıyordum. Antrenmanlara gidiyordum akşamları. Şeyden sonra. Çünkü niyetim güreş yapmaktı. Fakat güreşleri gündüz olduğu için antrenmanları bana ters geldi. Boks akşamları olduğu için boksa başladım.
7: Evet.
8: Boks yapmaya başladım. Ama yanında da hem çalışıyorum hem antrenmanlara gidiyorum akşamları. Velhasıl oradan askere gittik. Askere gittim. Acemi Birliğim Elazığ. Pardon. Sivas. Sivas'ta iki ay kaldım. Kura çekildi. Usta Birliğim Malatya Şoför Kursu'na gittim.
7: Şoförlük.
8: Şoför kursuna gittim. Şoför kursundan sonra Usta Birliğim Elazığ'ydı. Elazığ'a gittim.
7: Elazığ, evet.
8: İki ay Elazığ'da kaldım. Tam böyle emrim çıktı. Ankara'ya çağırdılar beni. Zaten yaptığım sporu onun için yaptım yani. En adını Ankara'ya geldim. 16 ay Ankara'da kaldım. Ankara şampiyonu oldum. Türkiye üçüncüsü oldum. Tabii birazcık da arkadan dalavereler var tabii o iş içerisinde.
7: Orada, o zaman bile oluyordum böyle. Adamı varsa falan hep veyahut da.
8: En son sene 1972. Buraya daha gelmem falan yok.
7: 72.
8: Rahmetli oldu. İsmet Atıcı diye bir arkadaşım vardı. Fenerbahçe'ye antrenör olmuş. Bu da benim en acemi olduğum zaman yendiğim adam. Türkiye'nin en iyi boksörü. 57 kiloda adamı yendim. Ben daha diyorum ki yani bana vermezler diye. Adamda bir şey vardı. Böyle bir hareket vardı. Şöyle böyle vuruyor. Nakavt ediyor adamları. Adamın işi o.
7: Sen onu öğrendin.
8: Dedim şunu bir alayım bakayım dedim. Şöyle bilerekten bir alayım bakayım. Bana baktım ki sinek gibi geldi. Yükler, Allah yükler. Eğer da hani sıkıştır, yani şey yapmasam nakavt edeceğim adamı. Hmm. Ama bir üst üç
7: raundda round gitti.
8: Götürdüm adamı. Maçı bana verdiler mi? Hmm. Velhasıl ama onun arkasından çok kötü bir adama da mağlup ettiler beni.
7: Mağlup ettirdiler.
8: Ve ben İstanbul üçüncüsü oldum. İsmet ikinci oldu. Velhasıl öyle bir şeyimiz geçti boksa.
7: Boks işi geçti. Ne zaman bıraktın boksu?
8: Buraya gelirken bıraktım. He. Şimdi buraya gelirken
7: 72.
8: Bu İsmet sağ olsun antrenör olmuş Fenerbahçe'ye. Ben de Fenerbahçe'de yaptım sporu. Hı-hı. Dedi ki bana, geldi bana dükkan çalıştırıyor ben artık. Ben evlenmişim. Evet. Mustafa dedi, ben sana ihtiyacım var benim dedi. Abi ne yapacağım ben dedim, bıraktım boksu. Çalışıyorum, evliyim. Ne olursa olsun dedi bana. 54 kilo dedi, bana dedi şeye çıkacaksın dedi. Maça çıkacaksın dedi.
7: 54 kiloda.
8: Ulan çok bayağı var kilo. Dedim ki ben yalnız dedim şu an şunu söyleyebilirim.
7: Kiloyu vermen lazım değil mi?
8: Yani ben antrenmanlara gelmem. Yalnız dedim ben buradan eve kadar koşarım. Evden buraya koşarım. Bir iki diye antrenmana gelir eldiven giyerim dedim. İşi bitirdik dedim. Tamam dedi bana.
7: Tamam.
8: Ben ne yapıyordum? Fikirtepe'de oturuyordum Kadıköy'de. Aşağı yukarı 50 kilometre.
7: Fikirtepe.
8: Evden çıkıyordum. Dükkana kadar koşuyordum.
7: Koşuyorsun. Oo.
8: Dükkandan iş bitti miydi eve kadar koşuyordum. Velhasıl antrenmana falan maç başladı. Maça geldik. Karşımdaki çocuk da söyleme sahip 18-19 yaşında bir genç çocuk. Bir de bende acıma duygusu var. Hani.
7: Ha. Böyle o hani kötü değil mi?
8: Öldürücü vurmayı sevmem yani. Ama çocukla çok güzel bir maç yaptık. 3-0 yani 5 maç 3 raundda ben galibim yani.
7: Evet.
8: Neyse gittik köşeye, ortaya geldik. Çocuğu yerini kaldırmadılar ama sırf Fenerbahçe takım olaraktan şampiyon olmasın diye beni mağlup ettiler. Yani en o şeydeki mağlup olan puanı kaybettiriyor şeye. Ve beni mağlup ettiler. Ama Allah senin narısın. Ringde şeyde bir saat maç yaptırmadılar seyirci. Utamadı adamlar.
7: Tezahürat
8: bu adama nasıl veriyorsunuz maç falan.
7: Sahip çıktılar yani.
8: Soyunma odasından şeyde soyunma odasına gidiyorum. Çocuk benden önce gitmiş. İçeride konuşuyor. Ya diyor maçı beni kaybetme. O diyor maçı bana verdiler diyor.
7: O mu diyor?
8: yani,
7: bilerek sadece, yaptılar yani.
8: 10 saat zaten yapmadım. Çıktım buraya geldim. Buraya geldiğinde Ertuğrul'un benzinliğinde ben petrol tankında petrol veriyorum ben. Bir tane İtalyan boksörmüş adam. Antrenörmüş.
7: Evet.
8: Bana baktı dedi ki sen dedi boksör müsün dedi. Yaptım dedim. Benden de çalışır mısın dedi bana. Çalışırım dedim.
7: İş olarak.
8: Benim. Dedi ki ben dedi sana 2-3 maç dedi amatör oynatacağım dedi. Sonra profesyonel yapacağım dedi. Tamam dedim.
7: İyi ya.
8: Şimdi tabii benim yeteri İngilizcem olmadığından bacanağın ortağı vardı bir rahmetli oldu. Geldi onu çağırdım geldi tercümanlık yap diye. Adamcağıza ne söylediyse adam dedi çekti gitti annem. O oldu. Yapamadık ya burada.
7: Olmadı.
8: Olacaktı. Şey vardı bir İzzet diye bir arkadaş vardı. Boksör burada boks o zamanlar boks yapıyordu. Urfalı. İzzet. Antepli İzzet. İyi de bir arkadaşımdır yani çok zaman görüştük sonra. Ona dedi ki pazar günü bana randevu verdi. Gel dedi kulübe götüreyim ben seni dedi. Ertuğrul'un benzininden yürüye ta şeye kadar gittim. İn yok cin yok. Bly Street'teymiş Broncuk'ta.
7: Bly Street.
8: Adres verdi ben de bilmiyorum daha iyi bir yerleri doğrudur. Neyse polis karakolunun oraya gelirken bir kişi çıktı karşıma. Yarım yamalak İngilizce şu adres neresi dedim. O da Türkmüş.
7: Türk o da.
8: Dedi ki şurası kardeşim dedi. Hemen Blaster'a vardım. Kapıyı çaldım. İzzet çıktı. Ya dedi şu anda gidemeyeceğim dedi. İşim var dedi. Beyazı vazgeçtim. Bir daha da hiç teşebbüs etmedim. Öyle gitti yani.
7: Buraya geliş nasıl başladı Avustralya'ya?
8: Avustralya işte bacağım.
7: Avustralya hayali var mıydı öyle?
8: Yok ya, hiç yurt dışında hayali
7: şey
8: olmamdı. Yani.
7: Hiç yok.
8: Ama Ertuğrul buraya gelince giderken bana dedi ki eğer dedi memnun olursam dedi seni istek yaparsam gelir misin dedi.
7: He sana ha. Sordu.
8: He gelirim dedim. Sen, yani benim bacağımdı. Senin işin daha kuvvetli. Sen orada memnun olduktan sonra ben de gelirim dedim.
7: He tamam.
8: Ondan istek yaptı. Şansımız varmış. Geldik.
7: O zaman istekler genelde kabul oluyordu değil mi?
8: He. Biraz da geldik. Şöyle mesela bir 6 ay kadar bacanakla beraber aynı evde oturduk.
7: He, eski gelenler öyle zaten.
8: Evet. Genel sonra olarak. Onlar Flemington'a taşındılar. Ben de taşındım onlarla beraber. Biz de gittik yani Flemington'a.
7: Evet.
8: Abi bir müddet daha oturduk. Baldız hamileydi. Doğum yaptı. Onun çocuğuna biraz baktık biz. Sonra ayrıldım. O ayrılışla kendime ev tuttum.
7: Sen ailece geldin buraya.
8: He, karı koca geldik. He. Kızım 6 aylıktı. Yani geldiğimizde. Bilhassıl ondan sonra işte Ford fabrikasında pek memnun kalmadım. Çünkü bir boş yardımcısı vardı Adanalı. Mesut diye bir çocuk.
7: Türk.
8: Ne Türk. Bana çok işkence yaptı.
7: Allah Allah. Ya,
8: çok güzel çalışıyorum. Günde 450-500 tane akü takıyorum arabalara. Vidasını falan her şeyi ben yapıyorum. Mesabet yani.
7: 400 araba çıkıyor.
8: Akşam oldu muydu? Şimdi bazı arkadaşlar Hasan şey 4 saat mesai. Hüseyin sana... Mustafa Vanna Baba benim tebaatten. Bir buçuk saat.
7: Ha, bir buçuk veriyor
8: lan
7: yine.
8: Çıktı lan dedim. Hani, hiç çalışmıyorum dedim.
7: Ha.
8: Mesut dedim. Sana burada gereken şeyi yapardım ama burası bana daha çok lazım dedim.
7: Ha, yine kendim daha üstüne gittim.
8: Ama o anda film şeye gittim. Lastik fabrikasına iş aldım.
7: Dunlop mu?
8: Yok. Olimpik'ti.
7: Olimpik ha.
8: Şeyde bu Kragöver'in geçin. Kragöver'e varmadan oralarda.
7: Evet. Evet.
8: Sinerot'un üzerinde. Şimdi Dunlop oldu.
7: He, Dunlop biliyorum. Orada var.
8: Orada iş aldım. Orada Allah bereket etsin. Orası beni ayağa kaldırdı. Bir post vardı. Boşnak. Adam bana o kadar yardım etti ki ama ben de çalışıyordum.
7: Evet. İyi çalışıyor.
8: Herkes söylemese 4 saatte 20-25 lastik yapıyordu. Ben 60 lastik yapıyordum.
7: Oo. Onus için, veriyor muydu
8: bana? Her gün onun sağa çağırdı. Tabii veriyorlar.
7: Onus oluyordu.
8: Tabii,
7: eskiden tabii, tabii. Öyle bir şey vardı. Fazla yapıyordu.
8: Sene geçti. Fabrikada makineler değişiyor. Makine karar almış. Fabrika. Kim ne yaparsa yapsın 95% ödenecek. 100'ın değil 95% ödenecek. Neyse benim şu da makinede Yunanlı çalışıyor. Ben burada çalışıyorum. Boss da Yunanlı. Haftalık çalışıyordum o zaman. Ondan haftalık geliyor. Bakıyor bana 75% geliyor.
7: 75 lira.
8: %75 dolar. Geliyor yani. Yani normal şey veriyor. O bir çocuğun güne bakıyor. Kağıtla geliyor ya. Ona 95% ödeniyor. Tom Gilda diye bir en büyük boss vardı oranın. Adam da beni çok seviyordu. O anda dolaşıyordum şuralarda. Ne haber Mustafa dedi. No good Tom dedim. Vay dedi. Aynen böyle valla. No good Tom dedim. Vay dedi. Burada dedi bu kaç lastik yapmam lazım dedim ben 95% almam için dedim. Forever dedi yani. Ne yaparsa yap
7: ne
8: dedi. Buyurun dedim. Ondan kağıt almıştık yani. Maaşını almıştık.
7: O kağıdı da gösterdim.
8: Kağıdı gösterdim. Cunod orada. Greg Boss. Adam kağıda bir baktı. Cunod dedi. Ne yapıyorsun sen dedi. Sesini çıkaramadı. Kağıt aldı gitti. Söylemedi. 600 küsür dolar bana para getirdi.
7: Oh, anasın.
8: Ekstra paralardan şeylerden alıyordu.
7: Ya resmen hakkını
8: yiyor. Velhasıl onun sonra da bir 95% başladı bizde. O gitti ben şeye döndüm işte Nayşif'e döndüm. O Hüsnü dediğim boşnak sağ olsun. Adam beni her gün 12 saat çalıştırdı. Tek cuma günleri 8 saat çalışırdım. Cumartesi günü full çalışırdım. Allah bereket etsin. O zaman da güzel para kazandık. Gittim Türkiye'ye tekrar.
7: Yıl?
8: 77.
7: 77 ha yani.
8: Türkiye'ye gittim.
7: 3 sene sonra geri gittin.
8: He, çünkü hem dükkan işini halledeyim dedim.
7: Temelli mi gittin yoksa bir gezmeye
8: yok
7: mi gittin?
8: Yok canım, gezmeye şey için gittim. Yani oradaki dükkanın ne olacağını bir halledeyim diye gittim. Olmasa dedim ev alayım, söyleme sahibi. 3-5 param vardı. Neyse vardık. Adam eniştem dedi ki oğlum tapuyu vermediler dedi. Ben de parayı vermedim dedi. Vardık adamla konuştuk. Adam dedi ki tapuyu veremem dedi. İstiyorsanız dedi paranızı vereyim dedi. Ben dedim ki hayır, ben paramı istemiyorum. Ben dükkanı istiyorum dedim. Eğer erkekçe vereceksen devam edeceğiz dedim. Paranı veririm ben sana dedim. Tamam dedi. Yani güveniyorsanız dedi. Tamam dedi. Oradan çıktık. O bende parayla da söyleme sahip Kadıköy'den bir daire aldım.
7: Kadıköy.
8: He. 470 bin liraya.
7: Lira.
8: 470 bin
7: kaç liraya. Dolar o zaman diyelim?
8: 20 liraydı. 20 Avustralya doları 20 liraydı.
7: 20 TL'ydi. Evet. 100 bin dolara falan.
8: Velhasıl 10 bin dolar aşağı yukarı 200 bin lira yapıyordu. Eniştemde de para vardı. Adama dedim ben 250 bin lira peşin vereyim. Gerisini tatil ödeyeceğim dedi. Tamam dedi adam. Adam bana hesap bak. Çok değerli bir insandı. Daha parayı vermeden bana tapuyu verdi adam. Hesap et bak.
7: Zaten öyle olmasa almazdın değil mi? Çünkü tabii. Akıllandın öbür tarafta.
8: Ya, velhasıl enişteme vardık. Eniştem para yok. Eniştem paraları harçlık etmiş.
7: Gitti.
8: Neyse artık kaymağımdan rahmetliden 50 bin lira para aldım. 250 bin lirayı tamamladım.
7: Evet.
8: Verdim parayı. Çıktım geldim buraya. Buradan ayda ödüyoruz size.
7: Aynen öyle gitti.
8: Öyle bir şeyimiz geçti. Hani
7: evet, İstanbul tabii. Alındı biliyorsunuz. Yıl dönümü 29 Mayıs.
8: Geçti hani zannediyorum.
7: Evet, İstanbul tabii. Alındı biliyorsunuz. Yıl dönümü 29 Mayıs. Mehter Marşı'ndan Yelkenli.

0: Evet değerli dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. Mustafa Güler abimiz bugünkü konuğumuz. Oğuz Çetinkaya hayırlı yayınlar dilemiş. Zeki Aydın selamlar olsun demiş. India'dan demiş. India'ya gitmiş. İbrahim Göçöl hayırlı yayınlar abimize, misafirimize de hoş geldin diyorum diyor size. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, Kazım Ateş de hayırlı yayınlar diliyor.
1: Sağ teşekkür ederim benden de.
0: Teşekkür ederiz Kazım Bey. Avustralya'da burada uzun zamandır kaldın. Kaç sene oluyor? 50?
1: 52 sene oldu.
0: Yani bir çeyrek, bir yarım yüzyıl çeyrek tabii, değil. Tabii. Geçti. Tabii. Nasıl görüyorsun buradaki toplumu da da ilgileniyorsun. Gençlerimiz, senin geldiğin zamanlar... Ben 79'da geldim de işte Türkçe konuşan bir doktor var mı yok mu, tek tük vardı. Türkçe evet. Konuşan bir avukat, ama şimdi her yerde var. Gençlerimiz değil mi, evlatlar çok yetiştiler. De... Her yerde var, sorun yok. Nasıl görüyorsun Türk toplumu, istenilen seviyede oldu
1: şu
0: diyebilir
1: anda,
0: mi?
1: Şu anda yani şey var yani bir çocuklarda ilerleme var. Ondan daha çok memnunum yani.
0: Evet.
1: Gençlerimizde
0: okuyorlar, bakmış, ilerleme herkes var. Bir
1: yüksek yerlerde
0: çalışmışlar.
1: Ondan daha çok memnunum ben. Allah hepsinden razı olsun. Ha, bunun içerisinde bazı tabii çaresizlik de çıkacak tabii.
0: Mutlaka o. Ama her yerde, Allah her toplumda
1: var. Olsun.
0: Her toplumda var. Tabii, ama tabii. Bizim açımızdan profesyoneller dediğimiz o kimseleri bizim de bizden gelen nesilde bulabiliyoruz yani.
1: Tabii.
0: Avukatlar, mühendisler,
1: evet,
0: doktorlar yok. Hepsi var.
1: Hepsi var, hepsi var. Ve bundan ya da çok memnunum. Burada gençlerimiz tertemiz yetişiyorlar. Pırır pırır
0: evet,
1: yetişiyorlar.
0: Değil mi? O
1: sahtekarlık bilmiyorlar. Yani
0: Türkiye'de her yolu öğreniyor bir yerde ama burada öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Doğruluktan, sabit. Yanlış

0: Yalan konuşma diye bir şey bilmiyorlar genelde. Öyle tabii, bir söylenti tabii oluyor. Yanlış zarar da etse mesela araba satacak, arabanın şeyini söylüyor sana, şu şu var falan diye. Babalar da kızıyor ona, oğlum diyor, öyle olursa satılır mı? Çocuklar olmaz diyor yani. Ya,
1: adam yalan konuşma. Dün haberlerde gösterdiler arabayı. İki arabayı değişik şekilde bir arabaya
0: birleştirmiş
1: bağlamışlar.
0: Birleştirmiş mi?
1: Birleştirmiş.
0: Holden'le Ford'u mu?
1: Artık neyse bilmiyorum.
0: Bizim şimdi Kazım Ateş burada da yazmış ya, bir kitap yazdı. Orada mizah yazıyordu bu gazetede. Holford diye bir şey yazmış. O olayı anlatıyor diyor. Backyard arkada diyor. Holden'le Ford diyor, ikisini birleştirmiş diyor adam diyor. Onu satmış, adını da Holford koymuş falan. Demek ki gerçekten oldu. Arabayı birleştiriyor. Tabii bilmeden
1: yapıyorlar
0: alıyorsun.
1: Yapıyorlar.
0: Yapıyorlardı. Belki şimdi yoktur yani. Ya,
1: tereyağı diye patates püresini vermişler ya o zaman.
0: Burada,
1: satmışlar ya.
0: Burada mı bu?
1: Yok ya, Türkiye'de.
0: Ha, Türkiye. Burayı konuşuyor şimdi ya. Türkiye'de boş ver.
1: Burayı
0: biz, biz burayı konuşalım. Buradaki toplumu diyorum ben. Yani buradaki toplum istenilen seviyelere geldi mi? Hani artık her şeyimiz var. Türk toplumu olarak.
1: Yok yani görünüşe iyiyiz yani.
0: Kendi kültürümüz açısından da okullarımız var, işte tabii, camilerimiz
1: tabii,
0: var. Spor deneklerimiz var. Bu arada şunda... Kayseri'ye üzüldüm. Çorum'u tebrik ediyorum. Çorum spor. Kayseri gittiyse Çorum var.
1: Şunu söyleyeyim. Buradaki çocuklarımızın dili çok
0: kayıp mı?
1: Kayıp etmeye başladılar. Evet. Ve üzülüyorum ben buna.
0: He.
1: Türk okulları bitti. Kapattılar cumartesi okullarını.
0: Şimdi yok, burada yetişen nesil hep İngilizce konuşuyor. Anne baba evlenenler. Tabii. Onların çocukları nasıl Türkçe konuşsun?
1: Abi gözünü seveyim kardeşim. Yani. Sen çocuğunu Türkçe konuşacaksın.
0: Evde değil mi en azından?
1: Evde en azından. Evde Türkçe konuşacaksın. Affedersin, hamileyken bile Türkçe konuşacaksın. Çünkü çocuk orada öğrensin Türkçeyi. Ve burada... Diyorlar ki mesela şu Kıbrıslıları göz önüne alıyor. Bir ara diyorlar şöyle oldu böyle oldu. Bizden daha iyi Türk adamlar. Niye? Adamlar ömür boyu yabancılarla yaşadılar. Ama bak çoluğu çocuğu doğru hepsi Türkçe biliyor. Ama ben şurada ikinci, üçüncü göbekteki turda Türkçeyi bilmiyorlar.
0: Evet, o biraz...
1: Hani en üzüldüğüm en nokta o. Yani burada çocuklarımızın dilini öğretmek mecburiyetindeyiz.
0: Öğrenmesi lazım. Ha. Mesela torunların var. Onlar da tabii, biliyorlar mı Türkçe?
1: Çocuklarım gelinim sağ olsun.
0: Ama sen istersen yetiştirebiliyorsun değil mi çocukların tabii, insan Türkçesini yani, öğretir.
1: Çünkü mesela gelinimin çocukları, küçük oğlumun çocuklarını pek fazla görmüyoruz. Ama gelin Türkçe konuşuyor. Ne diyor onlara? Babaannen ne diyor, deden diyor, İngilizce bilmiyorlar diyor. Onlara diyor Türkçe konuşun diyor.
0: Evet.
1: Ha bunu, şurada geldiğimizden Türkçe konuşurlar. Biz onlara Türkçe konuşuyorlar. Çocuklar Türkçeyi büyütüyorlar.
0: Türkçesi gelişmiş
1: yani
0: olacak.
1: Mesela burada yani.
0: Yani öyle yolları var aslında. Tabii. Ama aileye bağlı yani, aile isterse benim bir Türkçesini yetiştirir yani.
1: İstanbul Ermenisi bir arkadaşım vardı. Şeyde kuyumcuydu. Sydney Road'da polis karakolunun karşısında kuyumcuydu. Çıktı gitti şimdi şeye.
0: Evet biliyorum.
1: Bundan böyle bir sohbet ettik. Ben dedi Ermeni ya. Affedin. Sen benden Türksün dedim. Adamın torunu Türkçe biliyor. Torunu. Ermeninin torunu Türkçe biliyor.
0: Tabii.
1: Ve benim torunum Türkçeyi bilmiyor. Yakışık alır mı abi ya?
0: Yani öyle olması lazım.
1: Adam ne diyor? Biz diyor hiç evde diyor yabancı dil konuşmuyoruz. Hep Türkçe konuşuruz diyor. Evet. Bu Ermeni bunu yapar.
0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes hem Türktür hem Ermeni olur, Rum olur.
1: İstanbul Ermenileri de ben onların içinde büyüdüm.
0: Evet.
1: Çok Ermeni vardı benim etrafımda. Arkadaşlarım da vardı. Sporcu mesela, halterciler vardı, Ermenilerdi. O bir Galip Zakaryan vardı, sen bilirsin değil mi? Profesyonel boksör.
0: Ben fazla boksörleri sen bilirsin de. Ben şey yapmıyorum.
1: Türkiye'nin ilk profesyonel boksörüydü. Ermeni. Garbi Zakaryan.
0: Garbi Zakaryan. Evet. Yaşıyor mu? Gitti mi?
1: Öldü, rahmetli oldu.
0: Evet. Evet, son 5'te
1: yakında öldü. En son
0: bir 5 dakikamıza giriyoruz. Bundan sonraki hayatında neler düşünüyorsun? Yani Türkiye'ye mi yaşamak, burada mı böyle?
1: Yok artık, bizim işimiz bu. Yani 2 ay veya gidersek gideriz. Çünkü çocuklar, torunlar büyüdüler. Nasıl bırakıp da gideceksin onları yani?
0: Temelli gitmek olmaz diyorsun.
1: Yok.
0: Ondan temelli gitmemiz. Hepsi burada değil mi? Türkiye'ye göçen falan olmadı. Yani sizin şeyden diyelim, sülaleden.
1: Yani şikayetimiz yok. Çoluğumuzun çocuğumuzun haşlaşırık. Yani Türkiye'ye gitme nasıl, ne yapacaksın? Karı koca edibidi.
0: Şeyde Develi miydi? Orada yeriniz falan var mı? Ev falan.
1: Ev var şey.
0: Hala
1: köyde,
0: var.
1: Köyde evimiz var.
0: Köyde var.
1: Zile'de evim var.
0: Zile'de, evet.
1: İstanbul'da işte evim var. Ama o kirada orası. Allah belki
0: o
1: bizim,
0: şeyde
1: bizim
0: mi?
1: Hanım da onun kirasını Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a bir süre daha diyor. Hiç görmedim.
0: Çok iyi. Yani orada insanlara yardımcı oluyorsa değil mi?
1: Yok. Çok şükür. Ondan ya elimiz bu. Hep dağılırız. Yani hiç cebimde para. Lotin olacak Allah'ını seversen. Yani paraya şu anda, bundan sonra parayı ben ne yapacağım?
0: Ne diyorlar? Kefenin cebi yok. Salih Bak, Fiji'den herkese selamlar diyor. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve afiyetler dilerim demiş. Zannediyorum Hasene kurban dağıtımı için gitti oraya. Bu kurbanda da işte birçok yerler böyle kurban etiyle bir tanışma yapabiliyorlar. Değil mi? Sizinkilerde Fiji'de, Bali'de mi? Endonezya'da dağıtım yapıyorlar.
1: Yeah, var.
0: Güzin İnanır ve
1: çok
0: ekibi diyelim.
1: Çok büyük, hem de çünkü orada orayla böyle kaynaştırarak yani gittiren böyle şey gibi karşılıyorlar çocukları.
0: Evet. Birçok dernek, yani bütün cemiyetlerin hepsinde aşağı yukarı var.
1: Var.
0: Hatta yabancıların çok da var. İşte Human Appeal falan.
1: Bizimkilerin yanında yabancı da var.
0: Umarız birçokların kursağına et girer. Hani biraz sevinmiş olurlar bu Kurban Bayramı'nda. Erkan Kaprol da güzel insan, boksör Mustafa Lakaplı abime selamlar olsun diyor. Erkan Kaprol'u tanırsın. Spor hocamız.
1: İyi tanırım, tanırım.
0: Evet.
1: Benden de selam söyle. Benden de selam söyle.
0: Seni duyuyor şu anda. Görüyor. Selam de böyle, şu kamera orada bak. Oradan bir selam söyleyebilirsin herkese.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Allah Erkan abimiz bize sporla ilgili programlar yapıyoruz kendisiyle. Yeah. Ama kendisi de iyi bir sporcu yani. Spor konusunda
1: biliyorum, iyi bilirim hem de. Çok da iyi.
0: Burada boksla ilgili fazla bir şeyin olmadı onun dışında, öyle mi? Türkiye,
1: vallahi,
0: Avustralya'da.
1: Şimdi burada bir şey olmadı. Burada olmadı ama Türkiye'deyken oldu. İstanbul ikinciliğim var.
0: Hani belki burada ders verebilirdin. Hani
1: bu açtım burada ben Flemington'da.
0: Açtın mı öyle?
1: Flemington'da açtım, başlattım ama çocukların fikrini beğenmedim, bıraktım.
0: Yani
1: çocuklar hani spor olarak değil de
0: disiplin yapmıyorlar.
1: Kavga önüne. O işi yapmıyor.
0: Yani kavga etmek için öğrenmek istiyorlar.
1: Tabii. Hani mesela bak, ben torunum çok güzel boksör oldu.
0: Yaptın mı? İyi o zaman.
1: Neyse, yok, kendi kendine yaptı.
0: Çok güzel. Sen de biraz şey vermişindir ona. Programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim,
0: bundan sonraki
1: Çağrı
0: hayatında sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. İnşallah
1: Allah razı olsun.
0: Gene görüşürüz.
1: Teşekkür ederim her zaman için. Başım üstünde yerim var.
0: Yaşar Özel'den Eski Dostlar türküsüyle size yol edeceğiz.
1: Teşekkür ederim.

0: Giorgia Meloni is known for her strong anti-immigration stance. But faced with low birth rates and a dwindling workforce, hundreds of thousands of migrants are being offered temporary visas. I'm Lizzie McNeil in Calabria to see the reality behind this policy.
1: Assignment, Tuesday at 8:30 GMT. In 30 minutes, discovery.
2: I'll be speaking to Professor Herania Pierres, the astrophysicist whose work in precision cosmology has contributed to our understanding of the deep history of the universe, from its origins to its ultimate fate.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Turkish.
5: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız Big Housing Build hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria hükümeti Melbourne tarafından onaylanmıştır.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Melbourne Müzesi'nin yeni kişi rekorları kıran sergisi Roma. İmparatorluk, güç, insanlar kapılarını açtı. Avustralya'da daha önce hiç sergilenmemiş 180 olağanüstü eserin yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
7: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.